0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

evet, em gişin davaya xeleke ma ya iro, ku ejul yana borabum, briya radyo delal. Gelek spas, şubu kadar kirinawa, u hertim, bandekevu xaşiye de biminim.

farsha Suriye çekişiş bu ko. Çaresak ne kadar uzayın zanı getiriyoruz bu Suriye. Vakuri Suriye uğda duvar Yakube. Edo uzayı da bir yara ko. Tespek ne kadar salak hamdini Yakube rak handiye. Bilhelebi. Zahuya ne giden sır ko. Hesaba khaya kuru kuramak sıra jiru tiye ruj rasi şemiye ko hişti tabakı. Jibine ne kadar ko. Anjumanı khandına bilin da Türkiye hatiye nikaş girin.